Eren ezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malım harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veran ezim malım harap.

0: je suis en rouge. Bon, bonne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Emi bıxın.
1: Qırar açı, emi göster birinciye bıxın, birinç koşturun.
0: Ana ez zilamim ya tü zilami, gotnami nabidi du, lisar qırari.
1: Zilamu pirek de vena tüneyi, tübe arasiye evaya ne işeteyi, ez eser birinci çekim.
0: Ana çıma ulo reyta kavini gotin biter nabi, müşter gotiye sar qırari, sar qırari.
1: Dur kutu paçe kadar kadındır esiyare dijiti başta galaj mırdeje. Hama azarım zeser birinci çekim, makarız ite.
0: Keçe binave ilahi azete bidim ber buksa azete binna anna inim ha.
1: Müşter go birinci yani birinci.
0: Keçe müşter go ser kadare ali ser kadare. Go te zaka be bu ise lehte.
1: Hama vallahi zeser birinci çekim.
0: Zeser birinci çekim. Eke kopi bide he.
1: Bu beyle.
0: Dahar.
1: Kaçma abi.
0: Hem artık ne koy. Ama çoğun bir iş kente.
1: O da çıma abi. Karda kavabı ineceğim.
0: Vallahi zana kaldım.
1: Eğer bir şey şemşetin ezlarım. Ego abi bana harbiniz.
0: Bir berda ne atla bizlarım. Neher.
2: Ya bana hevdu berdeyen unel hafkinin emriymiş kaderi. Az emir işkeye o binim.

gelsin, malem harap. Ey dil bera, gerdan vatif, ve nazıka, kamet elif, kametici reyhana hafif, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, gerdan zucac, ve nazıka, misle zucac, kametici reyhana kıraç, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, kamet misal, ve nazıka, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, ve dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve ran ezim, malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Oy evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deramın

Yani Ligori hosta kevaya kuremin. Yani vakte. Ooo aşı fakiye kodema. Ey minin bu gotinaya eva brastiye kuremin. Haber bu kadın karın bere bacer bizine azmana uyan jidakil hafta baki arge. Tafam kir. Na. Na ya bu fam nakir. Avna tuhazey mala mı kharab ki? Ya bu susuk. وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام